simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

çıkar. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

siyah çorapla, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var, kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı treni Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12.

0: basa söylüyoruz. Çünkü bu bir hayal ya da bir umut değil, bir gerçekten bahsediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 9 Ekim Cuma günü Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yani hızlı tren bölüm bölüm açılmaya devam ediyor. Tamamı açıldığı anda Trakya'da arazi fiyatları alıp başını gidecek. Şimdi işçi kardeşlerime, emekli kardeşlerime ya da geleceğe yatırım yapmak isteyip bir türlü cesareti olmayanlara sesleniyorum. Bakın, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, tamamı 599 bin lira. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık radyo 2000 güvencesi var. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Gelip görmek isteyenler, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gelip görebilirsiniz. Gelin bir çayımızı için tanışmış olalım. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Mahallenin başında tam 400 metrekare arazi, Silivri'nin hemen yanı başında Çorlu Ergene'de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ben bu yerleri görmek istiyorum diyenler, servislerde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında araziye yatırım yapanlar çok kazanacak. Çünkü arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse yarınlarınızda bugün sizin çektiğinizi çocuklarınız çekmesin diye, çocuklarınıza gelecek olsun diye, çocuklarınız okulunu bitirdi, meslek sahibi oldu, kendilerine ofis açacak bir güvenceye ihtiyacı var. İşte o zaman bu araziler onların güvencesi olacak. Banka banka gezinip dünyanın faizini ödemesinler. Yarınlarda akraba akraba dolaşıp borç para için kıvranmasınlar. Alın 20 bin lira taksitle 199 bin lira peşinatla, onlar da arazi sahibi olup geleceğe güvenle baksın. 0212 925 1212, 925 1212. Evet, arazinize gittiniz, mangalınızı yaktınız, çayınızı demlediniz, tuzunuz bitti, suyunuz bitti, ekmeğiniz bitti. Arabaya atlayıp kilometrelerce yol gitmek yok. Mahallenin hemen başında yürüyerek gideceksiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı alıp gene arazinizin başına gelebileceksiniz. Bağ bahçe yapabileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza organik sebze meyve yetiştirebileceksiniz. İstanbul sınırlarında, Silivri'nin yanı başında. Gelin ücretsiz servisimizle görün. İçinize sinmezse almayın. İşte telefon numaramız. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. 0212 925 1212, 925 1212. Tanıtıcı.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var. Kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12

birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.

gentlemen.

gelmesini beklemek. Ama en zorlu ne biliyor musun? Olmayacağını bile bile kendine ümit edecek aralıklar bulmak. İmkansız hayallerin peşine düşmek. Bir gün bakar mı bana? Bir gün anlar mı içimdekilere diye diye yaşamak? Ama her defasında duvara toslayıp yeniden ümit

koparamam, koparamam kalbini, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı

beni, en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de ağlarsın.

Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.